hatırını çeker mi sandın? Hadi şimdi herkes köy köyüne. Yazık ettim benim bütün emeklerime. Demir demir keser, kalbim hepsini keser. Fotoğrafım biter. Gerçeklere takıyorum, meseleyi kapıyorum. Masaldı, romandı, güzeldi bu.

0: Oye, por favor, señora, ¿dónde está el tambur? Estoy perdido aquí. ¿Qué pasa?
1: Bir dakika, hangi dilden konuşuyorsun? Anlamıyorum. Ha, İstanbul mu? Burası canım İstanbul.